afalofani glotto gubunu metel ocha joglotto kidiglotto ble gubunu ge krani tulede itumo medunga nyoro kidiglotto bunungi hani pa de gimbu asobere sonsoni mbimbunu mamotofu insinume de achicha ganuglotto alo akwadugo de gamanye anyoro gowiti blagabunu ge klani ilol maso tabinle ninku igbaleku malayi mbi munu mamatofu insinume tu busu sangso ma kata jangwa soro isiga balde bafa ni malayi ganinga igbala iyeroa malayi ganinga igbala gikpara ginnasu ibusu inumaro ibusu si ibusu sunu udu ibusu inume malayi mbi ganinga igbala gibi gabunu makugi gisiga bali yivu busu nasaga kajangwa soro roa ganinga mbi ni malayi ganinga igbala misubana gani belagi yero yami jime fata gundo gunu fola fe bal de otejo ombo krafanyo fata gani laegi fa kresang ba fete imudaro fe lol fanyin temaro fanyi bogama ibardan de itungo mamata do fanyi misubana misana de minyana fanyabunu mbiga bu fanya baro tu yovo busu sangu soma ga kajangwa soro fa kalimbi fetube alo boye chatema nunu malakal gani mbiesu meyi gani igbala yayan mamela meso atemi de ichija ochejo aloto anyiro ichija gani ngo aloto li anyiro ajabunu atangfala ali goji blaga bunu ngekl anyi ilol maso gole mabunu mebal nsimo wala ba baro wona tangi ajabali na farafani

farafani glotto gubunu metil ocha joglotto kidiglotto ble gubunu ge krany tulede itumo medunga nyoro kidiglotto bunungi hany pa de gimbo asobere sonsoni mbimbunu mamotofu nsindume de achita ganuglotto alo akodugo de gamanye anyoro.

di bisu nume malagi mbi kanye bara gebi gabunu makugi gesigabale evo bisu nasaga kajangwa so roa ganwi mbi malagi kanye bara mesubana ganye bara giyero yame jime fata gunobunu fola fe bal de otejo ombo krafanyo fata ganyi laegi fakra sangwa fedi imudaro fe lol fanyin tamaro fanyi bogamal ibardan de itungo mamata do fanyi musubana masana de minyana fanyabunu mbiga bu fanya baro tu yovo busu sangu soma ga kajangwa sorwa fakbalimbi fechuge alobo e chatema nunu malakal ganimbi su meyi ganimbi ibala yayan mamela mesu atemi de ichija ochejo alotwa anyiro ichija gango aloto li anyiro ajabunu atangfala ali goji blagabunu ngekl anyi ilol maswa gole mabunu mebal nsimo wala ba barwa wona tangi ajaba afara fanyi.